0: est bon, Radio Dragon. Je vais y goûter plus souvent.
1: Almış ele arsızlığı, baştan başa yersizliği, bilmem neden hırsızlığı, yapan değil, bilen zalim.